Oi, çok ile ne bakan evin o ki? Ne var o ki le? Ne çuha var şu çünkü hep.